0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar türkü ve şarkı dostları. Yepyeni ve güzel bir konserle huzurunuzdayız sevgili dinleyiciler. Neden kahve içtin fincandan, kenarları mercandan, ben seni seviyorum hem yürekten hem candan başlığını seçtiğimizi soracak olursanız, hepimizin çok sevdiği bir söz vardır. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Bu sabah kahveler bizden olsun. Teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Alexander Kirev, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bir saat boyunca sizlerle olacağız ve bu güzel konuyu, kahve konusunu hep beraber işleyeceğiz ve seçtiğimiz güzel türkü ve şarkıları dinleteceğiz. Sevgili dinleyiciler, 14. yüzyılda Habeşistan'dan dünyaya yayıldığı kabul edilen kahve, dünyanın hemen her yerinde sevilerek içilen bir içecektir. Hatta sadece sevilen değil, kendine ait bir kültür oluşturan bir içecektir. Ve ne mutlu ki bizim yerli türkülerimizde kahve konusu ağır basmış. Aynen başlıkta olduğu gibi. Gelenek üzere başlığımızı verdiğimiz ve bu konserin ismini taşıdığı, ismini verdiği türküyle başlıyoruz. Varna'nın Royak köyünden sevgili ses sanatçımız Raziye Fazlı'nın da kulaklarını çınlatarak ne diyoruz? Kahve içtim fincandan, kenarları mercandan, ben seni seviyorum hem yürekten hem candan.

Sevgili dinleyiciler, kokusu, tadı, gelenekleriyle kahve dünya mutfaklarına kendine yer edinmiş ve buna bağlı olarak Türkiye'de de kahve ile ilgili sözler dile getirilmişti. Kahvenin yaşama ve kültür dünyamıza olan etkilerini yansıtan sözler de söylenmiştir. Kahve kendiliğinden bir dildir demişler. Çayın kalabalıkla arası iyidir, kahve yalnızlık ister. Kahve hatır işidir, kıymet bilenle içilir denmiş. Kahve hayatın benzinidir ve kahve modern dünyanın en popüler içeceğidir demiş Thomas Jefferson. Galiba Thomas Jefferson çok haklı, çünkü güne kahveyle başlarız ve misafir geldiğinde kahve ikram etmeden olmaz geçmez sevgili dinleyiciler. Kahve hayatımızın bir parçası. Mutlu ve acı günümüzde hep yanımızdadır. Aynen türkülerde olduğu gibi. Sıradaki Trakya türküsünde kahve Yemen'den gelir. Bülbül çemenden gelir aman. A canım sürmelim palazım, kekliğim de yeşilim aman aman deniyor bu güzel türküde. Hep beraber dinliyoruz.

Kahve hayatımızın bir parçası oldu. Dediğimize göre olduğuna göre sevgili dinleyiciler, birçok atasözü ve deyimde de yer almıştır. Berberin solumazı, tellan terlemezi, kahvecinin söylemezi demişler. Bu ne anlama gelir? Çalışan kişinin kötü özellikleriyle müşterilerine rahatsızlık vermeyeni makbuldür. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır veya bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır olarak da biliyoruz. Anlamı, iyilik küçük de olsa unutulmaz. Kahve, dövücünün hınk deyicisi. Anlamı da başkasına yardım edecek veya yüreklendirecek gücü olmadığı halde öyle görünüp yardakçılık eden kimse de kullanılırmış. Köylünün kahve cezvesi karaca ama sürece. Anlamı da köylünün kahve cezvesi gösterişsizdir ama konukları ağırlamak için sürekli olarak kaynar anlamını taşır. Bir zamanlar köylerimizde odalar vardı, yani her akşam erkeklerin farklı mahallelerde bir araya toplanıp odalar deniyordu bu yerlere. Belirli bir evin odasına toplanır, o odalar eski bir geleneğe de dayanıyordu. Eskiden misafir geldiğinde sokakta bırakılmaz, aç bırakılmaz, susuz bırakılmaz ve o odalarda konuklarlardı. Daha sonra, daha yeni dönemlerde biz yetişirken o odalara erkekler toplanır, kahve içerlerdi. İşte orada da kahve sohbetleri yapılırdı. Ama tabii ki bu sohbetler eskilerde kaldı. Çünkü şimdi gerek köylerde gerek kasabalarda kahveler her köşede sevgili dinleyiciler. Yüksek kahvelerde Ahmet kahve pişirir diyecek üç ses, üç saz topluluğu.

Kahve sıcak iklimlerde yetişen bir ağaçtır sevgili dinleyiciler. Çekirdeği kavrulup dövüldükten sonra suda kaynatılırsa hepimizin yakından bildiği ve tattığı kahve denen içecek elde edilir. Kahve ağacı bitişik yaprakçıklı, iki çenekli bitkilerin kök boyasigiller familyasındandır. Sıcaklığı 15-16 derecenin altına düşen yerlerde yetişmez. Deniz yüzeyinden 300-600 metre yükseklikteki yaylaları sever. Kumlu, demirli, volkanik kayalarda meydana gelmiş kürrengi topraklarda iyi yetişir. Dünyanın en çok kahve yetiştiren ülkesi tabii ki Brezilya'dır. Ondan sonra Kolombiya, Venezuela, Orta Amerika, Meksika, Arabistan gelir. Kahvenin ilk olarak nasıl bulunup insanlar tarafından kullanılmaya başlandığı hakkında anlatılan birçok hikaye vardır. Bunlardan bir tanesine göre 3. yüzyılda işkence cezasından kaçarak Habeşistan yani Etiyopya'ya yerleşen birkaç rahip buradaki Kaffa şehrinde hayvan yetiştirerek geçiniyorlardı. Bir gece hayvanların bir türlü uyumadıklarını garip bir şekilde hoplayıp zıpladıklarını gördüler. Bunun nedenleri geldiğini anlayamadılar. Bu hal günlerce sürdü. En sonunda rahiplerden biri hayvanların bütün gün ne yaptıklarını gözledi ve bunların oralarda yetişen tuhaf yabani bir bitkiyi yedikten sonra

toplamaya başladıklarını fark etti. Yanılıp yanılmadığını anlayabilmek için kendisi de bu bitkinin meyvelerinden biraz tattı. Gece olunca rahibin gözüne uyku girmemişti. Kendini her zamankinden daha zinde, daha canlı hissediyordu. Böylece kahve adı verilen bitki de keşfedilmiş oldu sevgili dinleyiciler. Sırada çok güzel bir şarkımız var. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Bir yabancı gibiydin, dönük bakmadın bana. Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? Mikrofonlarımıza Muazzez Ersoy geliyor ve bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı diyecek.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister kahve bahane. Yorgun olduğunda içtiğin kahve hafifletir seni. Kendine getirir, unutturur günün yorgunluğunu. Yemek sonrası keyifli sohbet eşliğinde içilen kahve evde olduğunu hissettirir, huzur verir. Kız isteme merasimlerinde içilen kahve heyecan ve mutluluktur. Sabahları içilen kahve enerjidir, güne hazırlar. Kahve aynı kahvedir belki, köpüğüyle, dumanıyla, rengiyle. Ama içilen kahveler ruhun süzgecinden geçer ve tadı değişir. Her içilen kahvede hissedilen aynı değildir bu yüzden. Bir fincan kahve insanları tatlı sohbetlere sürükleyen ve aralarında dostluk bağları kuran en özel içecektir. Kahveyi özenle seçtiğiniz insanlarla içmek isteyerek adeta ruhunuzu ısıtmak istersiniz. Kahve içtiğiniz kişiyle öyle sohbetlere dalarsınız ki bitmemesi için adeta küçük yudumlarla içersiniz. Kahvenizi yudumlarken gönülden gönüle sayısız köprüler kurulur. Ruhunuzu tarifsiz bir sıcaklıkla ısıtırsınız. Yani aslında kahve bahane, muhabbetse şahanedir. İşte bu yüzdendir ki gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister kahve bahane demiştir atalarımız. Ve sevgili dinleyiciler, kahve içtim fincandan türküsünü bu kez çok değerli Muammer Ketencioğlu ve Balkan Yolculuğu grubuyla birlikte dinliyoruz. Aslında onların sandıktan çıkan Rumeli türküleri CD'sinde bu türkü bir Romanya halk türküsü olarak belirlenmiştir.

Peki sevgili dinleyiciler, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü nereden gelmiştir? Bir rivayete göre İstanbul'un Yemiş iskelesinde kahve yapan ve satan Üsküdarlı Bilge varmış. Herkes buraya kahvecinin sohbetini dinlemeye, iki çift nasihatini almaya, derdini paylaşmaya gelirmiş. Günlerden bir gün bu kahvehaneye bir yeniçeri gelmiş. Kahveciye herkese kendinden kahve ikram etmesini fakat içeride tek başına oturan Rum gemi kaptanına vermemesini söylemiş. Kahveci de herkese yeniçerinin kahvesini ikram ettikten sonra iki kahve yapıp tam tersi Rum kaptanın yanına oturmuş. Yeniçeri bağırarak ona vermeyeceksin demedim mi demiş. Kahveci de bu senin değil benim ikramım diyerek cevap vermiş. Rum kaptana dönen kahveci kaptanla hem sohbet etmiş hem de kahve içmiş. Gel zaman git zaman aradan 40 yıl kadar geçmiş. Sisam adasında büyükçe bir isyan çıkmış. Rumlar isyan etmiş. Bizim kahvehaneci de bir şekilde Rumların eline düşmüş. O zamanlarda Rumlar eline geçirdikleri esirleri pazarda satıyorlarmış. Kahveciyi de yaşlı bir adam satın almış ve ıssız bir yere götürmüş. Adamın kendini öldüreceğini sanan kahveci korkuyla yaşlı adama bakarken adam ona kendisinin 40 yıl önce bir kahve ikram ettiğini ve o kahvenin hatırını unutmadığını söyleyerek kahveciyi serbest bırakmış. İşte anlatılana göre bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü buradan gelmektedir sevgili dinleyiciler. Rivayette öyle deniyor. Şimdi çok güzel bir kahve şarkımız var. Ender Doğan söylüyor.

Ne Dede Ender Doğan kahve şarkısında pek hoş kuru kahve kokusu, telvesinde nakış nakış dokusu, anlatır atalardan öyküsü, dilden dile söylenecek türküsü dedi sevgili dinleyiciler. Bu zamana kadar bu konserimizde hep güzel türkülere ve şarkılara yer verdik ama kahve bir de yeni sanatçılarımız tarafından da ele alınmıştır. Senin ara sıra yakalandığın sessiz harfli bakışların var. Yıllarca arayıp sende bulduğum güler yüzlü sabahların var. Gözlerin yeter de artar, insanı tanımak ne ki? Seni kaynaştırır bana adın bir soyadın ki. Aklıma koydum seni bir kere, ben seni çok istiyorum. Bir ömür yol almak için hazır bak yüreğim. İkimizde bir firari, içimizde bir virane. Aramızda bir kahvelik mesafe, kahve bahane diyecek aşkın Nur Yengi güzel şarkısında.

Sevgili dinleyiciler, böyle konserimizle başladı. Güzel türkü ve şarkılarımızı dinlettik ve kahve içtim fincandan, kenarları mercandan. Ben seni seviyorum hem yürekten hem candan dedi Raziye Fazlı ve bu güzel türkümüzle konserimize başladık. Aslında sevgili dinleyiciler, fincandan kahve içtiniz mi bilmiyorum. Ama tadı çok farklı, tadı bambaşkadır. Hele hele yerinde yapılır, yerinde kavrulur, yerinde köpüklü içilirse. Aynen rahmetli dedemin yaptığı gibi. Onun odasındaki o kahve kokusunu hiçbir zaman unutmuyorum. Biliyorsunuz eskilerde, biraz önce de bahsettiğim gibi, odalarda, böyle her büyük evde böyle odalar vardı ve yaşlılar gelen misafirlere kahve yaparlardı. Ama şimdi bizim gibi satın alma kahve değil, alıp kahveyi kavururlar, pişirirler. Özel dolaplarda, dolap deniyordu, kahve dolabı ve köpüklü ocakta yapılırdı. Şimdi biliyorsunuz artık gittiğiniz yerlerde kum üstünde kahve bir sansasyon, bir sürpriz oldu. Bir ne desem, herkesin böyle içmesi gereken, içmek istediği bir kahve haline geldi. Ve sevgili dinleyiciler, bir kahve içelim. Falımda çıksın gözlerin, telvenin her zerresine kazınsın bütün sözlerin. Yap bir kahve içelim, falımda çıksın gözlerin, telvenin her zerresine kazınsın bütün sözlerin desin ve devam etsin sevgili Gizem Akbil. Artık sen de yabancı yüzler gibisin. Sustum sustum dinledim. Boş konuşuyordu hep dilin. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Bir sana kalmadı mecalim desin Gizem Akbil. Yap bir kahve içelim şarkısında.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, böyle sabah sabah kahve kokusu sizin odanızı da aldı götürdü. Sizin ruhunuzu da doldurdu zannedersem. Sabah kalkar kalkmaz yaptığımız ilk iş bir fincan, bir bardak kahve içmek. Aile içinde sabah kahveyi içmek ne güzel bir duygu değil mi? Hele hele yakınında sevdiğiniz kişi bu kahveyi size hazırlarsa, sizin önünüze koyup hep beraber yudumlarsanız kahvenizi ne güzel olur. Kahve hep güzel günlerde yanımızda olsun, hep güzel günlerimizde bize eşlik etsin. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla her yerde kahve bizimle olsun. Çünkü kahve dostlarla içildiği zaman tadı bir başkadır, tadı güzeldir sevgili dinleyiciler. Güzel türkü ve şarkılarla süslemeye gayret gösterdik arkadaşım Alexander Kirev'le birlikte. Böyle farklı türkü, şarkılar, hatta yeni parçaları bile dinlettik ve sözlerini de sizlere okuduk. Kısadan hikayesini de hatırlattım. Gerçi siz bu hikayeyi de biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ama şöyle söylememiz gerekiyorsa, kahve hayatımızın, günümüzün bir parçasıdır ve galiba hep öyle de kalacak, hep öyle de devam edecektir sevgili dinleyiciler. Bu sabah kahveler bizden olsun, olur mu? Gerek şekerli, gerek orta şekerli, gerek de şekersiz. Son modaya göre bizler de ayak uydurarak şekersiz de yapabiliriz kahvenizi. Sizler nasıl istiyorsanız, yeter ki hep beraber içelim bu kahveyi. Şimdi üç ses, üç saz topluluğu leblebi koydum tasa diyecek. Biliyorsunuz içtiğimiz kahveler arasında her türlüsü var. Uzun kahvesi, kısa kahvesi, mis kokulusu, köpüklüsü, sütlüsü, ama sevgili dinleyiciler tek bir kahve vardır, o da gönül kahvesidir. Bizler de bu sabah sizlere sunduk. Şimdi sıra 3 ses, 3 saz topluluğunda.

Kahve içtim fincandan, kenarları mercandan, ben seni seviyorum hem yürekten hem candan dedik programımızın başında ve bir kaşık oyun havasıyla bu güzel konserimize başlamış bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Bizler kahve konusunu seçtik çünkü bundan 2 gün önce Dünya Kahve Günü'ydü. Dünya Kahve Günü'nü kutlamayan yoktur zannedersem, hele hele her gün kutlayanlar arasında sizler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri de varsınız. Bizleri sabah, öğlen, akşam dinlerken muhakkak yanınızda bir bardak kahve de bulunduruyorsunuz. Bizler Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak kahvenizin her zaman güzel, her zaman dostlarla içilmesini diliyoruz. Ve ben buradan teknik yapımdaki genç arkadaşım Alexander Kiref'e teşekkür ediyorum. Bu güzel türkü ve şarkıları hep beraber seçtiğimiz için. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Ne diyelim hep beraber? Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Muhabbetiniz bol olsun, kahveniz de köpüklü olsun sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek derece biliyorum.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi günler değerli dinleyiciler. Bu yayınımıza önce sunacağımız haberlerin ardından Perşembe Ekspres programıyla huzurunuzda olacağız. Önce haberlerin özetleri. Sunucunuz Sevda Dükkancı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında oy kullanmak için 40 bine yakın başvuru yapıldı. Hükümet gelir vergisindeki düz vergi sistemini kaldırmayacak. Botev Plovdiv Futbol Kulübü Başkanı İlyan Filipov cinayetiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı. Telefon dolandırıcıları tekrar görev başında. Ana yollarda sahipsiz inekler trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Trafik kazaları yılın başından bu yana tam 367 can aldı. Şimdi haberler. 25 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında oy kullanacak Bulgaristan vatandaşlarından toplam 39.193 elektronik başvuru yapıldı ve onaylandı. Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre başvuruların 13.190'ı Türkiye'den, 5.800'den fazlası Birleşik Krallık'tan, 4.200'ü Almanya'dan, 2.700 başvuru Amerika Birleşik Devletleri'nden, 2.200'ü İspanya, 1.200'ü Hollanda ve 1.000 başvuru da İtalya'dan geldi. Diplomatik ve konsolosluk temsilcileri 2 Ekim tarihine kadar yurt dışında sandık kurulmasına ilişkin gerekçeli tekliflerini Merkez Seçim Komisyonu'na sunmalıdır. Bu aşamadan sonra başvuran kişilerin seçimlere katılma ve oy kullanmaya şartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Yurtdışı temsilciliklerinin sandık açma taleplerinin son tarihi olan 2 Ekim'den bir gün sonra 3 Ekim günü ise Merkez Seçim Komisyonu'nun yurt dışında sandıkların kurulacağı yerleri ve her bir noktadaki sandık sayısını belirlemesi için son tarih olarak bildirildi. Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na yaptığı açıklamada Bulgaristan devraldığımız bir süreç olan aşırı bütçe açığı prosedürü kapsamında bulunuyor. Bu yıl bütçe açığının %3'ün oldukça üzerinde olması bekleniyor. Bunun %5 ya da %5,7 olması arasında fark bulunmuyor. Hükümetimizin bu durumla hızlı bir şekilde başa çıkması gerekir. Bir daha hütte bulunduk ve gerekli önlemleri alacağız dedi. Bazı şirketlerin elde ettiği aşırı karlara yönelik tek seferlik vergi önerisine ilişkin konuşan Pekanov, İspanya, Litvanya ve Portekiz gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de benzeri uygulamaların hayata geçirildiğini sözlerine ekledi. Başbakan yardımcısı, uluslararası para fonu tek oranlı yani düz vergiden vazgeçmemizi öneriyor. Ancak böyle bir adım atmayacağız çünkü bu konuda bizler bir söz verdik dedi. Başbakan Rumen Radev, Brüksel'de düzenlenen Euronews savunma ve uzay zirvesinde yaptığı konuşmada, Bulgaristan yalnızca uzay araştırmaları, bilim ve teknolojileri alanında uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda günümüzde Avrupa'nın uzay kabiliyetlerinin geliştirmesine

0: alanında uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda günümüzde Avrupa'nın uzay kabiliyetlerinin geliştirmesine yönelik ortak çabalarda da hak ettiği yere sahip dedi. Başbakan ülkenin bu alandaki güçlü geleneklerinin yanı sıra yeni başarılara da dikkat çekti. Radev bu başarıların parlak bir örneğinin Bulgar Endurosat şirketinin olduğunu belirtti. Bulgaristan'ın kendi temsilcisini dünya yörüngesine gönderen dünyadaki 6. ülke olduğunu hatırlatan başbakan, uzayın artık yalnızca güvenlik ve savunmanın arka planı olmadığını, giderek bunların temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. Başbakan Radev, Ukrayna'daki savaş, uzayın savaş alanında zaferle yenilgi arasında sınırı belirlediğini gösteriyor. Başbakan konuşmasında uzayın giderek daha fazla rekabet ve çekişme konusu olan bir alan haline geldiğini vurguladı ve şöyle konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kesinlikle avukatı değilim. Putin kendisini güçlü hissettiğinde nükleer silahlardan söz etmiyor. Ancak Rusya kendisini zayıf hissettiğinde nükleer silahları yeniden gündeme getiriyor. Sadece bunu göz önünde bulundurmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Rusya'nın Avrupa'da nükleer güce sahip olduğu gerçeğini göstermemiz lazım ve bu konuda gözlerimizi kapatamayız. Bu durum hesaplamalara dahil edilmeli. Hiç kimse bunu dikkate almıyor dedi Radev, Euronews'e verdiği röportajda. Plovdiv Bote Futbol Kulübü Başkanı, ünlü iş adamı İlyan Filipov cinayetiyle ilgili bir şüpheli Sofya'da yakalandı. Benere muhabiri Nikolay Kristof'un aktardığı habere göre Botev Kulübü Başkanı, iş insanı İlyan Filipov'un öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli Sofya şehir merkezinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından henüz doğrulanmamış olsa da şüphelinin cinayeti bizzat işleyen kişi olduğu düşünülüyor. Benere ayrıca tutuklanan kişinin 51 yaşında olduğunu ve öldürülen iş adamının şirketlerden birinin eski bir çalışanı olduğunu söyledi. Cinayetin faili olduğu şüphelenen şahıs, Sofya'nın merkezi bölgesinde Lozene semtindeki Çernivrak Caddesi'nde gözaltına alındı. İlk bilgiye göre şahıs 1990'lardan beri polisin tanıdığı, kriminal dosyası bulunan bir isimdir. İş insanı İlyan Filipov, çarşamba saat 01:00 sularında evi yakınında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma süreci devam ediyor. Enflasyon çeki altı program dahilinde sosyal yardımlar müdürlükleri bugün dar gelirli vatandaşlara 50'şer avroluk destekleri ödemeye başladı. 50 avroluk tek seferlik yardım ödemeleri, yüksek akaryakıt ve gıda fiyatlarının etkisini hafifletmek amacıyla bugün itibariyle başladı ve ülke içinde yaklaşık 550 bin dar gelirli vatandaşa ulaştırılacak. Kırcalı ilinde bu yardım 12.300 ihtiyaç sahibine sağlanacak. Bölge Sosyal Yardımlar Şubesi Müdürü Mariana Muşkova para desteği hakkında bilgi verdi.
1: Този вид помощ се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за покачване на цените
0: Bu tür yardımlar sadece akaryakıt fiyatı artışından dolayı değil, aynı zamanda temel gıda ürünleri fiyatındaki yükselişten dolayı verilecek. Akaryakıt fiyatlarındaki artış biliyorsunuz her zaman temel yiyeceklerin ve hizmet fiyatlarının yükselmesine yol açıyor dedi BNR'ye konuşan Kırcalı Sosyal Yardımlar Şubesi Müdürü Mariana Moşkova. Kasım ayında ise aynı sayıda kişiye 50 avro tutarında Noel ikramiyesi ödemesi yapılacak. Polis vatandaşlara tanımadıkları kişilere hiçbir koşulda para vermemeleri konusunda uyardı. Son 2 günde Kırcalı'da 4 kişi telefonla dolandırıcılık girişimi konusunda polise ihbarda bulundu. Söz konusu olayların hiçbirinde karşı tarafa para teslim edilmedi. Vatandaşları sabit hattı telefondan arayan dolandırıcılar kendilerini üst düzey polis yetkilisi olarak tanıtarak aradıkları kişilerden para istiyor. Erkek sesiyle arayan alocular bilinen yöntemlerden birini kullanarak

kurbanlara yakınlarının bir trafik kazasına karıştığını ve tutuklanmak üzere olduklarını söyleyip bunun önlenmesi için para verilmesi gerektiğini öne sürüyor. Aranan kişilerden hiçbiri dolandırıcıların senaryosuna kapılmamış ve para transferi yapılmamış. Sabit telefon aramalarının Romanya katlı numaralardan gerçekleştiği açıklandı. Yetkililer para talebiyle gelen bütün aramaların genelde dolandırıcılık olduğunu hatırlatarak bu durumda kişilerin telefonu hemen kapatıp ihbarda bulunmasını tavsiye etti. Diğer haberimiz de Kırcalı'dan. Kırcalı trafik polisi yollarda sahipsiz gezen hayvanlara dair verilen ihbarlarda artış kaydetti. Bu yılın başında ana yollarda serbest dolaşan 160 inek tespit edildi. Şoförler trafiğin en yoğun saatlerinde ana yollardan karşıdan karşıya geçen veya yol üzerinde yürüyen ineklerin trafik kazalarına davetiye çıkaran sebep haline geldiklerini bildirdi. Kırcalı İl Trafik ve Yol Güvenliği Komisyonu konuyla ilgili özel toplantı düzenledi ve daha sonra bilgileri basına aktardı. İçişleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Komiser Stefan Karayvanov emniyete her gün benzeri ihbarlar aldıklarını bildirdi. Her gün ana yollar üzerinde hayvanlar bulunduğuna dair bilgiler alıyoruz. En sorumlu kesim Momçilgrad bölgesi ve oradaki yollar. İstatistiklere bir göz atmamız yeterli. Bir yıl içinde 112 acil durum hattı üzerinden yoldaki hayvanlarla ilgili 275 ihbar aldık. Bu yılın başından şu ana kadar 160 ihbar aldık dedi ve olayın yollarda kazalara sebebiyet veren önemli neden olabileceğinin altını çizdi. Benere Kırcalı muhabiri Vali Apostolova'nın aktardığı üzere emniyetin istatistiklerinde Kırcalı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında %21 artış kaydedildi. 1 Ocak 25 Eylül 2026 dönemi arasında ilde meydana gelen 276 kazada 126 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte ülkede meydana gelen 18 ağır trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Eylül ayında 671 trafik kazası tam 54 can aldı. Yılın başından bu yana trafik 367 kurban alırken 2025'in aynı dönemine kıyasla kurbanlar 41 ile arttı. Kapitan Andreevo Velesovu sınır kapılarında Türkiye yönünde yük kamyonları yoğunluğu devam ediyor. İki sınır kapısında Türkiye istikametinde bekleyen Türk kuyrukları azalmıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya'ya açılan sınır kapılarında trafikte sorun yaşanmıyor. Orjahovo, Beket ve Sviştof, Zimniç arasındaki feribot bağlantıları Tuna Nehri'nde düşük su seviyesinden dolayı hala çalışmıyor.

0: Hava durumu. Gece yarısı başlayan bulutlanma ilerleyen saatlerde Karadeniz bölgesini etkisi altına alacak. En düşük hava sıcaklığı 6 ile 11, Sofya'da 6 derece civarında olacak. Batı Bulgaristan'da güneşli hava seyredecek. Doğu bölgelerde ılımlı, yer yer kuvvetli, kuzey-kuzeydoğu rüzgarı esecek. En yüksek hava sıcaklığı 18 ile 23, Sofya'da 18 derece civarında olacak. Haberleri sunduk.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bugün 1 Ekim Dünya Kahve, Dünya Müzik ve Dünya Yaşlılar Günü'nün kutlandığı Perşembe Ekspres programında sizlerleyiz efendim. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Bugün Perşembe Ekspresimiz Krumovgrad'dan geçecek. Krumovgrad'da her yıl sonbaharda yapılan geleneksel Seyit Baba Panayırı ve Seyit Baba Türbesi etkinlikleri 2 ve 3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Sevda Dükkancı, Krumovgrad Belediye Başkanı Yardımcısı Necdiye Akif ile görüştü, söyleşti. Etkinlik, Krumovgrad ve çevresinin kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu, yalnızca eğlence ve alışveriş amacı taşımadığı, aynı zamanda bölgenin tarihini, kültürel mirasını ve farklı topluluklar arasındaki dayanışmayı yaşatan önemli bir gelenek olduğunu vurguladı Bayan Necdiye Akif. Bizler şimdi Krumovgrad'a bir Krumovgrad yollarında türküsüyle varıyoruz. Ahmet Yusuf söylüyor.

0: Değerli dinleyiciler, Krumovgrad'da 2 ve 3 Ekim tarihlerinde geleneksel Seyit Baba Panayırı ve Seyit Baba Türbesi etkinlikleri düzenlenecek. Her yıl bölgenin yurt içi ve yurt dışından binlerce Krumovgradlı tekrar köylerine, şehirlerine geri geliyor ve zengin kültür, müzik, eğlence programlarına da katılabiliyor. Krumovgrad Belediye Başkanı Yardımcısı Necdi Akif şimdi bize bu güzel etkinlik hakkında bilgi verecek. Evet değerli Necdi Akif, önce merhabalar. Ayrıca sizi de tanımak isteriz. Katıldığınız için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim bana bu imkanı sunduğunuz için. Seyit Baba Panayırı, Krumovgrad'ın en eski ve önemli geleneksel bayramlarından biridir. Her yıl sonbahar başında düzenlenen bu panayır, bugün yalnızca bir alışveriş ve eğlence etkinliği değil, artık aynı zamanda tüm bölgenin de tarihi kültürünü ve farklı topluluklar arasındaki dayanışmayı yaşatan önemli bir geleneksel olarak sürdürülüyor.
0: Evet, aslında Bulgaristan'ın birçok bölgesinde genelde böyle Bektaşi kültüründen de kalan türbeler var, baba dergahları var. Seyit Baba hakkında pek çok bilgi bulamadım. Oradaki halkın acaba daha fazla bilgisi var mı? Kimmiş acaba bu efsanevi baba, veya en azından bize Polkovnik Jelaskova köyündeki türbeyi tanıtır mısınız?
1: Seyit Baba'nın kim olduğu konusunda kesin tarihi bir belge şu an bizim elimizde de yok. Ama anlatılanlara göre kendisi bölgenin ileri gelenlerinden biriymiş ve halk arasında çok sevilen biriymiş. Her ihtiyacı olana yardıma koşan, yardımsever ve zor durumda kalan insanlara yardım etmeyi seven biri olarak biliniyor.
0: Peki Polkovnik Jelaskova köyünde türbesi duruyor mu hala?
1: Var, evet, türbesi var. Zamanında panayır onun türbesinin etrafında kutlanıyormuş. Halk orada toplanıyormuş. Ama şu an artık kültürel ve geleneksel olarak şehir merkezinde panayır olarak Krumovgrad ve misafirlerin tarafından.
0: Tabii zaten konumuz da bu. O programı ve zengin içeriğini anlatacağız. Ancak ben hala bu Jelaskova köyündeki türbeden ayrılmak istemiyorum bu konudan. Ve hemen size şunu sormak istiyorum. Türbelere genelde Müslümanlar, gayrimüslimler, Hristiyanlar geliyor. Yani aslında türbeler ve bu baba dergahları birleştirici unsurlar. Şu an herhangi bir şekilde faaliyet yürütüyor mu? Kapları açık mı o türbenin?
1: Faaliyet yürütmüyor, o açık. Aslında her isteyen gidip görebiliyor. Ama şu an sadece tedavi amaçlı veya farklı şekilde ümitleri olan,
0: evet,
1: insanlar gidiyor türbeye.
0: Şifa arayanlar diyorsunuz.
1: Şifa arayanlar, evet. O yüzden şimdi biraz da şehrin dışında, müsait, şehre yakın olması müsait kılıyor yerini. İnsanlara ihtiyacı olan gidiyor.
0: Evet, bir ümit, bir şifa, ama aslında Seyit Baba Panayırı da hem bir ümit hem de tekrardan böyle özlem duyanların gelip Krumovgrad'a tekrar beraber buluşma, görüşme, sohbet etme, o zengin programı da izleme imkanı veriyor. Program nasıl gerçekleşecek? Biraz ipucu verir misiniz?
1: Her sene olduğu gibi bu yılda Ekim'in başında, ilk haftasında bizim Seyit Baba Panayırımız düzenleniyor.

0: program içinde öncelikle çocuklarımıza kültür ve eğitim merkezi var bizim, ODK Krumovgrad. Oradaki çocuklar etkinlik gösterecekler öğle saatlerinde, saat 11.30'dan sonra. Ve sonrası akşam saat 6'da programımız devam ediyor. Mutlu Dindar ve Nova Balkan Orkestrası biraz Rumeli şarkıları söyleyecekler bize.
1: Evet.
0: Ve gençlerimizi de tabii ki onları da teşvik etmek için Cena ve Orkestrası sahne alacak. Ertesi gün ayın 3'ünde, cumartesi, burada bir konkurs ilk kez düzenlenecek. Yarışma amaçlı folklor ekipleri katılacaklar. Orada profesyonel bir jüri olacak ve şu an artık benim aldığım bilgilere göre Jeltuşa, Padina, Kırcali, Ardino'dan gruplar katılacak ve ne mutlu ki burada jürinin önünde onlar da tüm marifetler
1: evet tabii ki temsil edecek.
0: Evet, bölgelerini temsil edecekler ve folklor adına bir yarışma düzenlenecek.
1: Bu çok güzel tabii ki. Özellikle gençlerimizi, özellikle çocukları da teşvik etmek. Hatta tabii ki birçok yetişkin gruplar da var. Onlar da tabii ki böyle hem panayır, hem eğlence, hem kültürel bir etkinlik. Ancak unutmayalım, buna benzer etkinlikler aynı zamanda Krumovgrad'ı turistik bir güzergah olarak tanıtılmasına da yol açar. Krumovgrad deyince örneğin benim aklıma altın madenler gelir, kayalıklar, kayalı şelalesi var. İşte ona benzer değerler. Biraz bize onları anlatır mısınız?
0: Gittikçe artık Krumovgrad'da bir turistik bölgeye dönüşüyor ve gelen herkesin mesela o altın madeninden ziyade bizim altın müzemiz var. Altın müzesi diye anımlandıran bir müzemiz var. Oraya girip herkes görebilir. Yüzyıllar önce altın madenleri nasıl çalışıyormuş. Şimdi son zamanda ne şekilde altın topraktan çıkarılıyor ve altının farklı kullanım alanlarıyla ilgili bilgi görebilirler. Tabii ki bizim burada yakın Karain Şelalesi var. Oraya gidip görebilirler. Şehir içinde etnografi müzesimiz var.
1: Bu insanların geçim kaynağı var, kıyafetler var, yani evet. Bütün etnografik objeler. Ama hani derler ya, Rodopar'ın taşı toprağı altın, sizinki ha, gerçek anlamda.
0: Evet, bizdeki gerçek anlamda öyle. Ekim ayından sonra altın madeni çalışmayı durduruyor. Rekultivasya başlıyor, geriye dönüşüm altın madeninin üzerinde.
1: Bunu da seçimler geçtikten sonra ayrıca konuşacağız efendim. Biz şimdi böyle unutmayalım ki özellikle Türkiye'de de Almanya'da da Krumovgradların ve bölgenin birçok insanı orada bulunuyor. Ve buna benzer panayır tekrar köylerine, kasabalarına gelme imkanı sunuyor. Özellikle Türkiye'den bekliyor musunuz misafirler?
0: Her yıl olduğu gibi tabii ki oradan da misafirlerimizi bekliyoruz. Bu panayır sadece kültürel bir etkinlik değil. Ailelerin birbirlerini, akrabaların birbirlerini görmeye vesile oluyor. Arkadaşların oturup sohbet etme ihtiyaçlarını gideriyor. O yüzden çok farklı bir değeri var Krumovgrad panayırının.
1: Geçmişle gelecek arasında köprüler kuran Seyit Baba etkinlikleri. Tabii bölgenin size de dediğiniz gibi kültürel, tarihi, doğa olarak tanıtılması için de fırsatlar sunuyor ve dahası. O zaman hadi Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü'nün bütün dinleyicilerini sizler nasıl davet edersiniz?
0: Tüm Krumovgradlıları, tüm Krumovgrad sevenlerini bizim Krumovgrad panayırımıza davet ediyoruz. Buraya gelip hem akraba hem arkadaşlarını görebilenler olabilir veya sadece Krumovgrad'ı görüp tekrar gelmek isteyenler olabilir. O yüzden herkese davet ediyoruz. Gelsinler, görüşelim, birlikte evet. Panayırımızı kutlayalım.

Değerli dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Bilyana Harizanova, Sevda Dükancı ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Duyurularımız olacak değerli dinleyiciler. Sibel abla bu hafta çocuk programında takvim treniyle 4 mevsimi, 12 ayı ve haftanın 7 gününü keşfedeceğimiz eğlenceli bir zaman yolculuğuna çıkaracak bizi. Merak, oyun ve şarkılarla dolu bu güzel yolculukta Sibel ablanın buluşmak için hazır olun diyerek ve pazar günü saat 13 yayınımızda efendim sizleri radyolarınızın başında bekliyoruz. Bu pazarda sizinle programında pazar sabahı saat 8'de başlayan ve Bedri Halis'in sunduğu programda ilk olarak Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması vesilesiyle meme kanserini ve erken farkındalığın önemini konuşacak. Ardından Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlı bireylerin toplumdaki değerli yerini ve onlara yeni sosyal alanlar sunan Ben Buradayım projesini proje katılımcılarının deneyimleri eşliğinde ele alacak Bedri Halis. Bu pazarda sizinle programını kaçırmayın derken bugünkü programımızı da kaçırmayın. Değerli dinleyiciler, telefonlarımız şöyle: 02-963-06-75, ikinci telefonumuz 02-933-63-18. Facebook üzerinden en kısa, en kolay yolda Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Tekrarlıyorum, Radyo Kırcalı yok, Radyo Sofya yok. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Ayrıca Bulgaristan Radyosu üzerinden de

0: Messenger üzerinden bize mesaj gönderebilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, dün sizlere bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü, Dünya Müzik Günü ve Dünya Yaşlılar Günü olduğunu birkaç kez hatırlattık. Aslında bu üç kutlanan gün arasında ortak bir nokta var. Gerek kahve, gerek müzik, gerek yaşlılar günü, efendim, hep insanlık, hep güzellik adına kutlanan günlerdir. Ben dün Behçet Agül'ün mesajını okuyacağıma dair söz vermiştim. Ama telefonumuz gelmiş. Bakalım kimler nereden arıyor. Efendim, hoş geldiniz.
2: Şefkan Hanım, iyi günlerin olsun, sağdasın.
0: İyi günler Emine teyze, buyur.
2: Ben Emine teyzem, bak şimdi ben 92 yaşına giriyorum. İsteyeyim kendi kendimi selamlama. Ben çok işledim. Babamdan 15 yaşında kalmışam, çok uğraşsın. Dert kuşu talkada oldum, karı da okuttum. Şeytanın bol sırasında, insanın kıt sırasında dert kuşu talka koydular beni. Ben böyle koyardılar, kumanizmadı. Şimdi yok böyle. Da isterim şimdi kendi kendimi selamlama, 92 yaşına giriyorum.
0: Tamam Emine teyze, çok anlamlı bir günde bize katılıyorsun. Bugün Dünya Yaşlılar Günü'ymüş. Senin de gününü kutluyoruz. Özellikle sen bizim en tecrübeli, en akıllı dinleyicilerimizden biri olarak seni böyle sevgiyle ağırlıyoruz. Buyur.
2: Beklerim ben de canım, yarın anda kalabilir ama yarın cuma.
0: Yani şu anda sen kendi sesinle kendini selamlıyorsun, bizler de katılıyoruz şu anda, canlı yayındasın, tamam. Biliyorsun.
2: Tamam, sağ olun o zaman, sağ olun Şan, sağ olun. Kendi kendimi selamlayın.
0: Tabii
2: orandalarım
0: ki.
2: Orandalarım da selamlayın.
0: Olsun efendim, teşekkür ederiz. İsperik'in Dragomaş Köyü'nden Emine teyzemizin bugünkü hem kahve hem müzik hem de yaşlılar günü kutlu olsun. Sizler de katılın efendim. İkinci telefonumuz geldi. Hoş geldi, buyurun.
3: Merhabalar Şevki Hanım, siz de hoş geldiniz Golama Oda'ya.
0: Merhaba ben Vesile
3: sizin,
0: Hanım.
3: Merhaba, ben sizin devamlı dinleyiniz Golama Oda'dan Vesile Bey'im. Evet, sizin dediğiniz gibi öyle yapıyoruz, hiç kaçırmadan devamlı dinleyiz. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.
0: Kadın günü yok. Kahve,
3: Dünya
0: müzik
3: kahve
0: ve...
3: Dünya kahve günü, affedeceğiniz heyecandan. Dünya
0: evet.
3: Kahve günü kutlu olsun. Heyecandan şaşırmak üzere.
0: Tamam efendim. Vesile Hanım,
3: bu
0: tamam.
3: Bu program Şevki Hanım çok güzeldi. Dinledim. Bu sabahdır her zaman güzel zaten programlar. Güzeldi, dinledim. Doyamadım. Bir saat neredeyse etmiyor bize. Şevki Hanım, bugün sizin aramanın nedeni Çereşe'den Yılmaz Balaban kardeşimin ablası Yıldız Balaban. Bugün onun doğum günü var. Yıldız'a sağ sağlık, onun uzun ömürler dileyim. Hayatına başarılar dilerim. Onlar şu anda Fransa'da yaşıyorlar. Ve sık sık gelsinler, Yılmaz kardeşini dolaşsınlar. Bir de candan sevdiğim dostlarıma gitsin, sıradaki türkü at saymayacağım, istemeyesiniz. Bir de radyo dinleyicilere de gitsin, herkese gitsin, herkes haber etsin, herkes arasın. Kimse böyle o çıkmış bu çıkmış skandal yapmasınlar.
0: Evet Vesile evet. Hanım böyle eleştiri yapmadan da geçemedi. Tabii ki kabul ediyoruz ama her hafta her günde aynı isimler tekrarlanmasın diye yapıyoruz. Sizin için efendim güzel türküler dinletilsin, farklı kişiler de katılabilsin diye. Sağ olsun Sevda, bugün trafik yoğun, telefonlar kimler var? Kimler geldi, kimler geçti? Buyurun.
4: Ömer Gafur geldi. Star Seç'te İsperi Gideri'ye.
0: Buyurun Ömer Bey.
4: Nasılsınız Şevki Hanım?
0: Çok iyiyiz Ömer Bey. Hangi günü isterseniz harika. Onu kutlayın efendim. Gerek kahve, müzik, yaşlar günü, hepsi sizin olsun.
4: Evet. Bütün de bugün ne yaşlar günü olsun, kahveciler günü olsun. Hepsinin gününü kutlayarım. Ayrıca köyden birkaç kişi, hısım akrabamı kutlamak istiyorum, selamlamak isteyeyim. İlk önce sıradan gittiğimiz zaman Hasan Atipoğlu'm dayımı. Sonra ondan sonra yukarı Süleyman dayımla Nevriye yengemi, onları da selamlıyorum. Ondan sonra Necdet dayımla Seynur yengeme gelsin sıradaki türkü. Sonra Sezgin abimle karısı neydi aklıma gelmiyor. Hadi de Gülcan yengeme gelsin. Aşağı mahallede Riza Pişigur Riza Deli'ye, o dayıma da gelsin. Ve ayrıca köyde traktörcülere... Alter traktörcüye gelsin. O da dilimi disk olanı geçiyor yine büyük ihtimalle bugün.
0: Evet, geçen gün rapor verdi. Çok sağ olsun. Böyle gün her evet. hafta ne yaptıklarını yazıyor bize Alper evet, aynen. dostumuz.
4: Sağ olsun, var olsun. Sonra Mustafa abim, o duvarları da traktörcü ve Podayva'dan Sinan abime de gelsin sıradaki türkü. Ve bugün Deliyeda Kocabam'la Gülşen yengeme ve Dünya Kahveciler Günü'nde şu anda radyo başında kahve içenlere de gelsin sıradaki türkü.
0: Teşekkür ederiz Ömer Bey. Kahve yerine çayı tercih edenlere de gitsin sıradaki selamımız Ömer hocamıza. Staroselişte köy imamı Ömer Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Ve tüm hıs akraba, anladığım kadarıyla sülale büyük, buradan sevgi ve selamlarını iletiyoruz Ömer Bey'in. Her gün her hafta olduğu gibi böyle programımıza renk kattı. Behçet Akgül zannedersem dünden beri radyonun başında ve bekliyor. Saygıdeğer Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü çalışanları, bakın ismimizi tam gerektiği gibi yazmış. Sizin yardımınızla 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü'nde Razgrad Sancağı ve Selina Köyü'nde ikamet eden emekli öğretmenlerim Salih İbrahimov Karagöz 91 yaşında, Ahmet Hocov 90 yaşında, İsmail Ragubov Karagöz 90 yaşında ve köyümüzün en yaşlı olan merhum matematik öğretmeni olan Mehmet Ali Hacıoğlu'nun eşi Emine Hacıoğlu'yu 98 yaşında, onları selamlarsanız memnun olurum. Onlara ve Veselina Köyü'nde bulunan tüm yaşlılara mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim. Aynı zamanda onlara bakmakla yükümlü olan aile fertlerine ve Loznitsa Belediyesi'ne kimsesiz yaşlılara geniş kapsamlı evde bakım ve sosyal destek sağladıkları için teşekkür ederim. Saygılarımla Behçet Mustafov Akgül demiş. Biz buradan değerli dinleyicimize efendim teşekkür ediyoruz. Behçet Akgül'e buradan bütün köyün yaşlarına selamlarımızı gönderiyoruz. Burada gelen mesajlar arasında ben şimdi yaşlar günü derken bizim değerli dinleyicimiz Metin Bey de yazmıştı. Evet, Metin Bey de babası 90'lık yaşlarındaki değerli Mustafa amcanın da tüm yaşlarımıza bir türküyle selamlarsanız seviniriz. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Bulgaristan Radyosu dinleyicileri dile yazmış ve Mustafa amcanın bütün fotoğraflarını teker teker paylaşmış. 90'ın üzerinde olmasına rağmen hala bahçesinde çalışan ve bizim emekliler efendim çalışkandır diye onun da yaşlar gününü kutluyoruz ve telefonumuza hemen ses veriyoruz. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Ben yarınki gün cuma olduğuna koca çocuğumun doğum günü var. Ayın ikisinde. 63 doğumu. Yürekten arsa pensiyoner. Ben de Kasım ayın 3'ünde 84'ü kolluyorum. Olayım. Bizi selamlayanlar, torunlarım, agamın kızı Huriye, hepsi bizi selamlıyorlar. Yarın cuma olduğuna ondan birinden ben de dedim, haber edelim.
0: Evet, siz kimsiniz, nereden arıyorsunuz efendim?
5: Ben Kızılteye'den, Jifkova'dan, Fatma.
0: Jifkova'dan Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz ve ya, bütün...
5: Çocuğum Reşit.
0: Tamam.
5: Küçük çocuğum İbrahim, Gökhan torunum, İpek, Sever, damatlar, hepsi Huriye, onlar bize ikimizi selamlıyorlar.
0: Teşekkür ederiz Fatma Hanım. Evet, bugün telefonlar yoğun, doğal olarak böyle bir günde herkesi bekliyoruz. Sizi, söz sizde, buyurun. Alo. Alo buyurun.
6: Merhaba Şevki Hanım.
0: Merhaba.
6: Ben İspirik'ten sesleniyorum. Bugün yaşlıları günü. Dolayısıyla annemi selamlamak istiyorum. Annem ismi Sadife. Yaş 95.
0: Maşallah.
6: Benim yanımda oturuyor.
0: Tamam, hadi sizin isminizi de alalım. Sevgili benim kızın ismini.
6: Benim ismim Feriha.
0: Feriha, tamam. Feriha Hanım.
6: Ben bakıyorum. Bende oturuyor.

0: Şu anda onun bir komşusu var, Todorova'da, Sale. O da 90 yaşında. Onu da selamlıyorum. Yani Todorova'dan benim anam ama onun bir arkadaşı da var, aynı yaşta, Fatma Gül abla. Yani köyde onunla 2 yaş. Olarak.
1: Belki yaş ilerlemiş olabilir ama gönülleri hep gençtir değil mi? Aynen. Ferika Aynen. Hanım?
0: Maşallah sağlık durumları çok iyi.
1: Çok iyi. Hep öyle olmasını diliyoruz. Sağlıklı evet, olsun canım. Hayatları günleri.
0: Evet canım. Salı günü de benim eşim doğum günü vardı, kutlayamadım. Ona da nice nice sağlıklı yaşlar diliyorum. Allah onun başımıza eksik etmesin.
1: Hadi onun ismini de söyleyelim.
0: Onun adı Necati, lakabı Stanço.
1: Necati Stanço. Valla bir nedeni vardır. Teşekkür ederiz size efendim. Bütün Todorov'u, İsperik'ten bizi dinleyen herkese selam dedik. Ve ilk türkümüzü dinletemiyoruz. Çünkü yine telefonumuz varmış. Sevda Harıl Harıl çalışıyor Bilana ile efendim. Hoş geldiniz.
2: İyi günler.
1: İyi günler.
2: Ben Sakıp Dolunakrepus'tan.
1: Buyurun Sakıp Bey.
2: Valla ben alındım şimdi, hep yaşlı diyorsunuz.
1: Yaşlı Hayır yaşlı değil. Yaşlar günü insan, dünya kutluyormuş. Biz yaş, genç ruhluları kutluyoruz ben Sakıp Bey.
2: Biz yaşlı değil, tecrübe sahibi kişiler.
1: Ha güzel söylediniz. Politikacılar gibi konuştunuz. Seçimlere katılmıyorsunuz. İsminizi görmedik.
2: Gönlü genç olan kişiler.
1: Tam öyle. Çok doğru.
2: Yani ben öyle diyorum, yani biz ruhu genç, her şeye genç, tecrübe sahibi. Böyle yaşlı dedikten sonra ben biraz alınıyorum. Alınmıyorum da her nasılsa yaş denen şey rakamdan ibaret.
1: Tabii ki o bir rakam.
2: O bir rakam. İnsanın gönlü genç olsun. Sizler nasılsınız? İyisinizdir.
1: Biz çok iyiyiz. Böyle bir günde bizi böyle arayan, bizim halimizi soran, böyle günleri kutlayanlara bizler teşekkür ediyoruz ve memnun oluyoruz Sakıp Bey.
2: Ben biraz önce biraz istedim, alındım, alınmadım da dediniz hep aynı kişiler arıyor. Ben de aynısını söylüyorum da bana da kızıyorlar herhalde. Hatta bana yazdılar bile şeyden, Messenger'dan. Niye böyle konuşuyorsunuz diye yazsınlar. Her aynı kişiler aramasın. Herkes yani dinlesin, bazen 20 günde bir ayda bir arasınlar yani.
1: Evet, o mesaj sizin ağzınızdan çıktı. Biz de iletiyoruz Sakıp Bey.
2: Oldu. Size de iyi çalışmalar. İnşallah görüşürüz yakında.
1: Görüşürüz Sakıp Bey. Kırcalı'nın Dolunakrepus köyünden Sakıp Erbaş bizi aradı ve ilk türkümüzü dinletme zamanı geldi. Bakalım hangi türkü var sırada, sürpriz olsun.

Evet, Hüseyin Ramadanov'u dinledik bir gelin türküsüyle. Hemen telefonumuzu alıyoruz. Efendim, söz sizde, buyurun. Evet, evet, vazgeçmişler bizi aramaktan herhalde, beklemekten, ama tekrar bekliyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, bize sabah erken Mehmet Davut yazmış ve neler yazmış bize. Selam, saygı, diğer Bulgaristan Radyosu Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. Dünya Kahve Günü hepimiz için kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Atçe Recep ise bir şey yazmamış ama bir fotoğraf. Hani hep anlatıyoruz ya, bütün hafta böyle çükündürme macunu yapıyoruz. Altında bir cezve sürülmüş ve böyle kor üzerinde bir kahve cezve. Yani bir cezve kahvesi. Bizler de Atçe Recep'in efendim Dünya Kahve Günü'nü kutluyoruz. Gülseri Elman Koç'ta. Selam radyo, nasılsınız? Sobam yanıyor, köyde durmak yok. Kışlık yapıyorum dışarıda, bugün Dünya Kahve Günü. Ben de bugünkü kahvemi radyo çalışanlarla paylaşayım dedim. Buyurun gelin bir yudum kahveyle sohbeti köyü tatlanan koyu sohbetlere, dostluğu baki sevdiklerim, her gün dileklerim, iyi ki varsınız. En sert kahve bile sevdiklerinin sıcak sohbetiyle yumuşacık bir keyfe dönüşür ve ben bugünkü günü sizinle paylaşmak, hoşça ve dostça kalın, beni seven herkese Dünya Kahve Günü kutlu olsun demiş ve kocaman Lütenitsa tavanın yanı başına bir cezve kahve ve bahçesinden böyle güzel çiçekleri bize armağan etmiş. Teşekkür ettik ve mesajları okumaya devam ediyoruz. İlhan İsmail bize yazdı. Bir cümle. Ben Razgrad Vladimirovci'den. İlhan İsmail, bütün traktöristlere selam ediyorum. Ekim ayı demiş, unutmuyoruz. Tarlalarımızda buğdaylar, arpalar efendim toprakla buluşuyor. Bereketli olsun bu yıl olduğu gibi. Tanju Ahmet bizim genç dostumuz. Merhaba Bulgaristan Radyosu ekibi. Kahvenin güzel kokusu sıcak bir sohbeti ve dostluğu hatırlatır. Bugün bir fincan kahve eşliğinde sevdiklerinizle güzel anlar paylaşmanız dileğiyle. Kahveniz bol, sohbetiniz keyifli, gününüz güzel olsun. Tüm kahve sevenlerin 1 Ekim Dünya Kahve Günü kutlu olsun. Sevgilerimle diye yazmış Şumen'in Zagoriçe köyünden Tanju Ahmet. Bizler de efendim teşekkür ediyoruz ve sıradaki güzel türkümüzü kahve yerine fındık toplayacağız. Şimdi 4 ses 5 saz topluluğundan Nazif Halil söyleyecek. Fındık topladım, fındık.

Sevgili dinleyiciler, son mesajları toparlamaya çalışıyorum. Neşe Özgür bize yazdı. Merhabalar, ben Neşe. Şu an sizi Kitan Çıvı'da dinleyen dayım Metin için sizden Barış Manço'dan bir şarkı istiyorum demiş. Bugün Barış Manço'dan şarkımız yok Neşe Özgür. Ama yerli türkülerimiz bol. Hatta böyle uzun bir liste var. Sizi dinleyen herkeslere selam olsun. Sevgiler, Gülüm ve Ramo. Sizi de çok özledim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler. Gülüm ve Ramo kim olduklarını herhalde biliyorlar ve Kitan Çavo'dan Neşe Özgür'ün güzel selamlarını, uzaktan gelen selamlarını kabul etsinler. Burgas'ın Bilka köyünden Fatma Mehmet bize yazdı. Selam, ben de bütün yaşlılar gününü kutluyorum. Annem 86 yaşında, kaynanam ise 92 yaşındaydı. 28 gün önce vefat etti demiş. Sevgili Fatma Mehmet, annenize kocaman selamlarımızı ellerinden öpüyoruz. Kaynanızdan dolayı da buradan efendim başınız sağ olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Allah herkese böyle uzun, güzel ömür, huzur dolu günler versin diyoruz. Ve bakalım diğer mesaj. Muazzez Zahit, ben Ruynu'dan Muazzez. Bu yaşlılar günü vesilesiyle benim hem komşum hem Aret anam Pembegül anamı yerine tuttuğum 90. yıl dönümünü kutluyorum. Hem geçmiş olsun diliyorum, herkese de selamlar olsun diye yazmış Muazzez Zahit Ruynu'dan. Ne kadar çok komşu, ne kadar çok sevdiklerimiz varmış ve boşuna ki yaşlılar gününü kutlamıyoruz sevgili dinleyiciler. Dün demiş, yaşlılar bizim annelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz. Bir ailede yaşlı varsa, büyük varsa, o ailede yetişen çocukların terbiyesi bir başka oluyor. Bunu her zaman söylüyorum ve günün birinde inşallah bizler de yaşlı oluruz. Aynı sevgiyi, aynı saygıyı bizim de görmemizi Allah'ımız nasip eyler diyerek buradan Fatma Mehmet teşekkürlerini iletmiş. Bakalım başka mesaj kalmasın. Çünkü haftaya pazartesine kadar biliyorsunuz canlı yayınımız yok. Sevgili dinleyiciler, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Bilana Harizanova, kendisi bir müzisyen. Sevda Dükkancı'yı zaten biliyorsunuz. Kahve ondan sorulur, müzik ondan sorulur ve tabii ki ben Şevki Çakır adına da hem kahve gününüz, günümüz, hem müzik günümüz, hem de Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun diyerek huzurunuzdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Selime Aziz söyleyecek. Leblebi koydum tasa. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
1: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programını dinleyebilirsiniz. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Halk Meclisi'nin kararına göre F-16 blok 70 jeneratörleri Bulgaristan'da tamir edilebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında oy kullanmak için 40 bine yakın başvuru yapıldı. Hükümet gelir vergisindeki düz vergi sistemini kaldırmayacak. Ve Kırcaali'den bir haber. Kırcaali'deki yeni fotovoltaik panel üretim fabrikası 200 kişi istihdam edecek. Şimdi haberler. Parlamento Ekonomi Bakanlığı ile Lockheed Martin Global arasında imzalanan ve devlet Avionam şirketi tarafından ülke topraklarında F-16 Block 70 savaş uçaklarının jeneratörlerinin tamir edilebilmesini öngören çerçeve anlaşmasındaki değişiklikleri 159 oyla onayladı. Anlaşmada açıkça belirtildiği üzere amaç sadece kendi F-16 Block 70 uçaklarımızın onarımı değil, bu uçaklara sahip olan tüm komşularımızın ve bu onarım imkanlarına sahip olmayan ülkelerin uçaklarının onarımıdır. Değişikliklere yalnızca Vazrajdane Partisi karşı çıktı. Hükümet tarafından Polonya olmak üzere benzer kapasitenin şu anda yalnızca bir Avrupa Birliği üye ülkesinde mevcut olması nedeniyle projenin Bulgaristan için yüksek katma değer sağlayacağı öngörülüyor. 25 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında oy kullanacak Bulgaristan vatandaşlarından toplam 39.193 elektronik başvuru yapıldı ve onaylandı. Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre başvuruların 13.190'ı Türkiye'den, 5.800'den fazlası Birleşik Krallık'tan ve ardından Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İtalya geliyor. Diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri 2 Ekim tarihine kadar yurt dışında sandık kurulmasına ilişkin gerekçeli tekliflerini Merkez Seçim Komisyonu'na sunmalıdır. Bu aşamadan sonra başvuran kişilerin seçimlere katılma ve oy kullanma şartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Yurt dışı temsilciliklerinin sandık açma taleplerinin son tarihi olan 2 Ekim'den bir gün sonra 3 Ekim günü ise Merkez Seçim Komisyonu'nun yurt dışında sandıkların kurulacağı yerleri ve her bir noktadaki sandık sayısını belirlemesi için son tarih olarak bildirdi. Başbakan Rumen Radev Brüksel'de düzenlenen Euronews savunma ve uzay zirvesinde yaptığı konuşmada Bulgaristan yalnızca uzay araştırmaları, bilim ve teknolojileri alanında uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda günümüzde Avrupa'nın uzay kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik ortak çabalarda da hak ettiği yere sahip dedi. Başbakan, ülkenin bu alandaki güçlü geleneklerinin yanı sıra yeni başarılarına da dikkat çekti. Radev, bu başarıların parlak bir örneğinin Bulgar Endo-Eurosat şirketinin olduğunu belirtti. Bulgaristan'ın kendi temsilcisini dünya yörüngesine gönderen dünyadaki 6. ülke olduğunu hatırlatan başbakan, uzayın artık yalnızca güvenlik ve savunmanın arka planı olmadığını, giderek bunların temel unsurlarından biri haline geldiğini ifade etti. Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT'ye yaptığı açıklamada Bulgaristan devraldığımız bir süreç olan aşırı bütçe açığı prosedürü kapsamında

bulunuyor. Bu yıl bütçe açığının %3'ün oldukça üzerinde olması bekleniyor. Bunun %5 ya da %5,7 olması arasında bir fark bulunmuyor. Hükümetimizin bu durumda hızlı bir şekilde başa çıkması gerekiyor. Bir taahhütte bulunduk ve gerekli önlemleri önereceğiz dedi. Bazı şirketlerin elde ettiği aşırı karlara yönelik tek seferlik vergi önerisine ilişkin konuşan Pekanov, İspanya, Litvanya ve Portekiz gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti. Pekanov, söz konusu verginin ağırlıklı olarak yabancı sermayeli sektörleri kapsayacağını söyledi. Ancak bu sektörlerin bu ülkenin mali istikrarının sağlanmasına katkıda bulunması gerektiğini vurguladı. Plovdiv Botev Futbol Kulübü Başkanı ünlü iş adamı İlyan Filipov cinayetiyle ilgili bir şüpheli Sofya'da yakalandı. BNR muhabiri Nikolay Hristov'un aktardığı üzere Botev Kulübü Başkanı iş insanı İlyan Filipov'un öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli Sofya şehir merkezinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından henüz doğrulanmamış olsa da şüphelinin cinayeti bizzat işleyen kişi olduğu düşünülüyor. BNR ayrıca tutuklanan kişinin 51 yaşında olduğunu ve öldürülen iş adamının şirketlerinden birinin eski bir çalışanı olduğunu öğrendi. Cinayetin faili olduğu şüphelenen şahıs Sofya'nın merkezi bölgesinde Lozene semtindeki Çernivrak Caddesi'nde gözaltına alındı. İlk bilgilere göre şahıs 1990'lardan beri polisin tanıdığı kriminal dosyası bulunan bir isimdir. İş insanı İlyan Filipov çarşamba saat 01 sularında evi yakınında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. Kırcalı'da yaklaşık 200 kişiyi iş imkanı sağlayacak yeni bir fotovoltaik panel üretim fabrikası açıldı. Betya'nın aktardığı üzere açılışta VES Modules tesisinin yıllık 1 gigawatt kapasiteye sahip Avrupa Birliği'ndeki ilk tam otomatik fotovoltaik modül tesisi olduğu belirtildi. Yatırımcı Tvetelina Borislavova'ya göre bir panel 18 saniyeden kısa sürede üretilebilinecek. Üretim tesisi Avrupa pazarına ve Avrupa Birliği dışındaki müşterilere hizmet verecek. Ayrıca şirket tarafından bildirildiği üzere Türkiye, Afrika ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de ilgi var. Değerli dinleyiciler, ülkede meydana gelen 18 ağır trafik kazasında son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Eylül ayında 671 trafik kazası 54 can aldı. Yılın başından bu yana trafik 167 kurban alırken 2025'in aynı dönemine kıyasla kurbanlar 41 ile arttı. Kapitan Andreevo ve Lesovo sınır kapılarında Türkiye yönünde yük kamyonları yoğunluğu devam ederken iki sınır kapısında Türkiye istikametinde beklenen tır kuyrukları azalmıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya'ya açılan sınır kapılarında trafikte sorun yaşanmıyor. Orehovo-Beket ve Siştov-Zimniç arasındaki feribot bağlantıları Tuna Nehri'nde düşük su seviyesinden dolayı hala çalışmıyor. Hava durumu. Cuma günü en düşük hava sıcaklığı 11 ile 13, Sofya'da 5 derece olacak. Batı ve orta kesimlerde sabah saatlerinde kırağa düşecek. Gün içinde hava açık ve güneşli seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 18 ile 23, Sofya'da 18 derece olacak. Karadeniz bölgesinde genelde açık ve güneşli hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 18 ile 20, deniz sıcaklığı 20-21 derece olacak. Dağlık kesimlerde sabah saatlerinde açık hava hakim olurken kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 12, 2000 metrelerde ise 5 derece olacak. Cumartesi ve pazar günleri açık ve güneşli hava etkili olacak. Haberleri sunduk, yayınımız devam ediyor.

0: günün getirdikleri.
1: Günün getirdikleri.
2: Değerli dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız. Teknik yapımda genç arkadaşımız Boyan Todorov'la birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu yayınımızda Sevda Dükkancı sizi yurt turuna çıkaracak ve yurttan bazı haberleri dikkatinize sunacak. Örneğin Kırcalili'nde yardım 12.300 ihtiyaç sahibine ulaştırılacak olan dar gelirli vatandaşlara 50'şer avro devlet yardımın ödenmesi başlandı diyecek. Ve bir kez daha telefon dolandırıcıları

dar gelirli vatandaşlara 50'şer avro devlet yardımın ödenmesi başlandı diyecek. Ve bir kez daha telefon dolandırıcıları yine görev başında diyerek sizlere dikkatli olmanız çağrısında bulunuyoruz. Ve Kırcalı Trafik Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre ana yollarda sahipsiz inekler trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Ve bizler programımıza Gülten Dramsaliyeva'nın güzel bir türküsüyle devam ediyoruz. Demirciler demir döver, tunç olur.

0: Enflasyon çeki altı program dahilinde sosyal yardımlar müdürlükleri bugün dar gelirli vatandaşlara 50'şer avroluk destekleri ödemeye başladı. 50 avroluk tek seferlik yardım ödemeleri yüksek akaryakıt ve gıda fiyatlarının etkisini hafifletmek amacıyla bugün itibariyle başladı ve ülke içinde yaklaşık 550 bin dar gelirli vatandaşa ulaştırılacak. Kırcalı ilinde bu yardım 12.300 ihtiyaç sahibine sağlanacak. Bölge Sosyal Yardımlar Şubesi Müdürü Mariana Muşkova para desteği hakkında bilgi verdi.
1: Този вид помощ ще се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за покачване на цените.
0: Bu tür yardımlar sadece akaryakıt fiyatı artışından dolayı değil, aynı zamanda temel gıda ürünleri fiyatındaki yükselişten dolayı verilecek. Akaryakıt fiyatlarındaki artış biliyorsunuz her zaman temel yiyeceklerin ve hizmet fiyatlarının yükselmesine yol açıyor dedi. BNR'ye konuşan Kırcalı Sosyal Yardımlar Şubesi Müdürü Mariana Muşkova. Kasım ayında ise aynı sayıda kişiye 50 avro tutarında Noel ikramiyesi ödemesi yapılacak.

Polis vatandaşlara tanımadıkları kişilere hiçbir koşulda para vermemeleri konusunda uyardı. Son iki günde Kırcalı'da 4 kişi telefonla dolandırıcılık girişimi konusunda polise ihbarda bulundu. Söz konusu olayların hiçbirinde karşı tarafa para teslim edilmedi. Vatandaşları sabit hatlı telefondan arayan dolandırıcılar kendilerini üst düzey polis yetkilisi olarak tanıtarak aradıkları kişilerden para istiyor. Erkek sesiyle arayan alocular bilinen yöntemlerden birini kullanarak kurbanlara yakınlarının bir trafik kazasına karıştığını ve tutuklanmak üzere olduklarını söyleyip bunun önlenmesi için para verilmesi gerektiğini öne sürüyor. Aranan kişilerden hiçbiri dolandırıcıların senaryosuna kapılmamış ve para transferi yapılmamış. Sabit telefon aramalarının Romanya hattı numaralardan gerçekleştiği açıklandı. Yetkililer para talebiyle gelen bütün aramaların genelde dolandırıcılık olduğunu hatırlatarak bu durumda kişilerin telefonu hemen kapatıp ihbarda bulunmasını tavsiye etti.

Diğer haberimizde Kırcalı'dan. Kırcalı trafik polisi yollarda sahipsiz gezen hayvanlara dair verilen ihbarlarda artış kaydetti. Bu yılın başında ana yollarda serbest dolaşan 160 inek tespit edildi. Şoförler trafiğin en yoğun saatlerinde ana yollardan karşıdan karşıya geçen veya yol üzerinde yürüyen ineklerin trafik kazalarına davetiye çıkaran sebep haline geldiklerini bildirdi. Kırcalı İl Trafik ve Yol Güvenliği Komisyonu konuyla ilgili özel toplantı düzenledi ve daha sonra bilgileri basına aktardı. İçişleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Komiser Stefan Karayvanov, emniyete her gün benzeri ihbarlar aldıklarını bildirdi. Her gün ana yollar üzerinde hayvanlar bulunduğuna dair bilgiler alıyoruz. En sorumlu kesim Momçilgrad bölgesi ve oradaki yollar. İstatistiklere bir göz atmamız yeterli. Bir yıl içinde 112 acil durum hattı üzerinden yoldaki hayvanlarla

Vali Apostolova'nın aktardığı üzere emniyetin istatistiklerinde Kocaeli bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında %21 artış kaydedildi. 1 Ocak-25 Eylül 2026 dönemi arasında ilde meydana gelen 276 kazada 126 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Sevgili dinleyiciler, günün getirdikleri programında Sevda Dükkancı'nın sunduğu Yurttan Haberler turunun hemen ardından Kızılcıklar Oldu Mu türküsünü dinlettik. Şimdi bir türkünün hemen ardından bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

0: Değerli dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Bilyana Harizanova, Sevda Dükancı ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Duyurularımız olacak değerli dinleyiciler. Sibel abla bu hafta çocuk programında takvim treniyle 4 mevsimi, 12 ayı ve haftanın 7 gününü keşfedeceğimiz eğlenceli bir zaman yolculuğuna çıkaracak bizi. Merak, oyun ve şarkılarla dolu bu güzel yolculukta Sibel ablanız buluşmak için hazır olun diyerek ve pazar günü saat 13 yayınımızda efendim sizleri radyolarınızın başında bekliyoruz. Bu pazarda sizinle programında pazar sabahı saat 8'de başlayan ve Bedri Halis'in sunduğu programda ilk olarak Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması vesilesiyle meme kanserini ve erken farkındalığın önemini konuşacak. Ardından Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlı bireylerin toplumdaki değerli yerini ve onlara yeni sosyal alanlar sunan Ben Buradayım projesini proje katılımcılarının deneyimleri eşliğinde ele alacak Bedri Halis. Bu pazarda sizinle programını kaçırmayın derken bugünkü programımızı da kaçırmayın. Değerli dinleyiciler, telefonlarımız şöyle: 02-963-06-75, ikinci telefonumuz 02-933-63-18. Facebook üzerinden en kısa, en kolay yolda Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Tekrarlıyorum, Radyo Kırcalı yok, Radyo Sofya yok. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Ayrıca Bulgaristan Radyosu üzerinden de Messenger üzerinden bize mesaj gönderebilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, dün sizlere bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü, Dünya Müzik Günü ve Dünya Yaşlılar Günü olduğunu birkaç kez hatırlattık. Aslında bu üç kutlanan gün arasında ortak bir nokta var. Gerek kahve, gerek müzik, gerek yaşlılar günü efendim hep insanlık, hep güzellik adına kutlanan günlerdir. Ben dün Behçet Agül'ün mesajını okuyacağıma dair söz vermiştim. Ama telefonumuz gelmiş. Bakalım kimler nereden arıyor. Efendim hoş geldiniz.
2: Şevki Hanım, iyi günlerin olsun, sağdasın.
0: İyi günler zaman, Emine teyze, buyur.
2: Ben Emine teyzem, bak şimdi ben 92 yaşına giriyorum. İsteyeyim kendi kendimi selamlama. Ben çok istedim. Babamdan 15 yaşında kalmışam, çok uğraştım. Dev kuşu talkada oldum, karı da okuttum. Şeytanın bol sırasında, insanın kıt sırasında dev kuşu talka koydular beni. E ben böyle koyardılar, kumanizmadı. Şimdi yok böyle. Ben isterim şimdi kendi kendimi selamlama, 92 yaşına giriyorum.
0: Tamam Emine teyze, çok anlamlı bir günde bize katılıyorsun. Bugün Dünya Yaşlılar Günü'ymüş. Senin de gününü kutluyoruz. Özellikle sen bizim en tecrübeli, en akıllı dinleyicilerimizden biri olarak seni böyle sevgiyle ağırlıyoruz. Buyur.
2: Beklerim ben de canım, yarın anda kalabilir ama yarın cuma.
0: Yani şu anda sen kendi sesinle kendini selamlıyorsun, bizler de katılıyoruz şu anda, canlı yayındasın. Tamam. Biliyorsun.
2: Tamam, sağ ol o zaman, sağ ol Uşan, sağ ol. Kendi kendini selamlayın.
0: Olsun efendim. Teşekkür ederiz. İsperik'in Dragomaş köyünden Emine teyzemizin bugünkü hem kahve hem müzik hem de yaşlılar günü kutlu olsun. Sizler de katılın efendim. İkinci telefonumuz geldi. Hoş geldi, buyurun.
3: Merhabalar Şevki Hanım, siz de hoş geldiniz Golamov Oda'ya.
0: Merhaba ben Vesile
3: sizin,
0: Hanım.
3: Merhaba, ben sizin devamlı dinleyiniz Golamov Oda'dan Vesile Bey'im. Evet, sizin dediğiniz gibi öyle yapıyoruz, hiç kaçırmadan devamlı dinleyiz. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.
0: Kadın kutlu günü olsun. Yok, kadın günü yok. Kahve,
3: Dünya
0: müzik
3: kahve
0: ve...
3: Günü. Affedeceğiniz heyecandan. Dünya evet. Kahve Günü kutlu olsun. Heyecandan şaşırmak üzere.
0: Tamam Vesile Hanım,
3: bu
0: tamam.
3: Bu sabah program Şevki Hanım çok güzeldi. Dinledim. Bu sabahdır her zaman güzel zaten programlar. Güzeldi, dinledim. Doyamadım, bir saat neredeyse etmiyor bize. Şevki Hanım, bugün sizin aramanın nedeni Çereşe'den Yılmaz Balaban kardeşimin ablası Yıldız Balaban. Bugün onun doğum günü var. Yıldız'a sağ sağlık, onun uzun ömürler dileyim, hayatına başarılar dilerim. Onlar şu anda Fransa'da yaşıyorlar ve sık sık gelsinler, Yılmaz kardeşini dolaşsınlar. Bir de candan sevdiğim dostlarıma gitsin, sıradaki türküyü at saymayacağım, istemeyesiniz. Bir de radyo dinleyicilere de gitsin, herkese gitsin, herkes haber etsin, herkes arasın. Kimse böyle o çıkmış bu çıkmış skandal yapmasınlar.
0: Evet, Vesile evet. Hanım böyle eleştiri yapmadan da geçemedi. Tabii ki kabul ediyoruz ama her hafta her günde aynı isimler tekrarlanmasın diye yapıyoruz. Sizin için efendim güzel türküler dinletilsin, farklı kişiler de katılabilsin diye. Sağ olsun Sevda, bugün trafik yoğun, telefonlar kimler var, kimler geldi, kimler geçti, kimler, buyurun.
4: Ömer Gafur geldi, Star Seç'te İsveri Belediyesi'ne.
0: Buyurun bağlı. Ömer Bey.
4: Nasılsın Şefki Hanım?
0: Çok iyiyiz Ömer Bey. Hangi günü isterseniz onu kutlayın efendim. Gerek kahve, müzik, yaşlar günü, hepsi sizin olsun.
4: Evet. Bütün de bugün ne yaşlar günü olsun, kahveciler günü olsun, hepsinin gününü kutlayarım. Ayrıca köyden birkaç kişi, hısım akrabamı kutlamak istiyorum, selamlamak isteyeyim. İlk önce sıradan gittiğimiz zaman Hasan Atipoğlu'm dayımı. Sonra daha sonra yukarı Süleyman dayımla Nevriye yengemi, onları da selamlıyorum. Ondan sonra Necdet dayımla Seynur yengeme gelsin sıradaki türkü. Sonra Sezgin abimle Gülcan yengeme gelsin. Aşağı Akmahalle'de Riza Pişigur Riza Deli'ye, o dayıma da gelsin. Ve ayrıca köyde traktörcülere, Alter traktörcüye gelsin. O da Dilmi Disko Kur'an'ı geçiyor yine büyük ihtimalle bugün.
0: Evet, geçen gün rapor verdi. Çok sağ olsun. Böyle gün her evet. hafta ne yaptıklarını yazıyor bize Alper evet, aynen. dostumuz.
4: Sağ olsun, var olsun. Sonra Mustafa abim, o duvarları da traktörcü. Ve Podayva'dan Sinan abime de gelsin sıradaki türkü. Ve bugün Deliza Kocabam'la Gülşen yengeme ve Dünya Kahveciler Günü'nde şu anda radyo başında kahve içenlere de gelsin sıradaki türkü.
0: Teşekkür ederiz Ömer Bey. Kahve yerine çayı tercih edenlere de gitsin sıradaki selamımız Ömer hocamıza. Staroselişte köyü imamı Ömer Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Ve tüm hıs akraba, anladığım kadarıyla sülale büyük, buradan sevgi ve selamlarını iletiyoruz. Ömer Bey'in her gün, her hafta olduğu gibi böyle programımıza renk kattı. Behçet Akgül zannedersem dünden beri radyonun başında ve bekliyor. Saygıdeğer Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü çalışanları, bakın ismimizi tam gerektiği gibi yazmış. Sizin yardımınızla 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü'nde Razgrad Sancağı ve Selina Köyü'nde ikamet eden emekli öğretmenlerim Salih İbrahimov Karagöz 91 yaşında, Ahmet Hocov 90 yaşında, İsmail Ragubov Karagöz 90 yaşında ve köyümüzün en yaşlı olan merhum matematik öğretmeni olan Mehmet Ali Hacıoğlu'nun eşi Emine Hacıoğlu'yu 98 yaşında, onları selamlarsanız memnun olurum. Onlara ve Veselina Köyü'nde bulunan tüm yaşlılara mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim. Aynı zamanda onlara bakmakla yükümlü olan aile fertlerine ve Loznitsa Belediyesi'ne kimsesiz yaşlılara geniş kapsamlı evde bakım ve sosyal destek sağladıkları için teşekkür ederim. Saygılarımla Behçet Mustafov Akgül demiş. Biz buradan değerli dinleyicimize efendim teşekkür ediyoruz. Behçet Akgül'e buradan bütün köyün yaşlarına selamlarımızı gönderiyoruz. Burada gelen mesajlar arasında, ben şimdi yaşlar günü derken bizim değerli dinleyicimiz Metin Bey de yazmıştı. Evet, Metin Bey de babası 90'lık yaşlarındaki değerli Mustafa amcanın da tüm yaşlarımıza bir türküyle selamlarsanız seviniriz. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Bulgaristan Radyosu dinleyicileri dile yazmış ve Mustafa amcanın bütün fotoğraflarını teker teker paylaşmış. 90'ın üzerinde olmasına rağmen hala bahçesinde çalışan ve bizim emekliler efendim çalışkandır diye onun da yaşlar gününü kutluyoruz ve telefonumuza hemen ses veriyoruz. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Ben yarınki gün
2: Cuma olduğuna koca çocuğumun doğum günü var. Ayın ikisinde. 63 doğumu. Yürekten arsa pensiyoner. Ben de Kasım ayın 3'ünde 84'ü kollayıyorum. Kollayayım. Bizi selamlayanlar, torunlarım, ağamın kızı Huriye, hepsi bizi selamlıyorlar. Yarın cuma olduğuna ondan birinden ben de dedim, haber edelim.
0: Evet, siz kimsiniz, nereden arıyorsunuz efendim?
2: Ben Kızılteye'den, Jifkova'dan, Fatme.
0: Jifkova'dan Fatme Hanım'a teşekkür ediyoruz ve bütün...
2: Çocuğum Reşit.
0: Tamam.
2: Küçük çocuğum İbrahim, Gökhan torunum, İpek, Sever, damatlar, hepsi Huriye, onlar bize ikimizi selamlıyorlar.
0: Teşekkür ederiz Fatme Hanım. Evet, bugün telefonlar yoğun, doğal olarak böyle bir günde herkesi bekliyoruz. Söz sizde, buyurun. Alo. Alo, buyurun.
5: Merhaba Şevki Hanım.
0: Merhaba.
5: Ben İspirik'ten sesleniyorum. Bugün yaşlıları günü. Dolayısıyla annemi selamlamak istiyorum. Annem ismi Sadife. Yaş 95.
0: Maşallah.
5: Benim yanımda oturuyor.
0: Tamam. Hadi sizin isminizi de alalım. Sevgili benim kızın ismini.
5: Benim ismim Feriha.
0: Feriha. Tamam. Feriha Hanım.
5: Ben bakıyorum. Ben de oturuyor. Aynı anda onun bir komşusu var, Todorova'da, Sale. O da 90 yaşında. Onu da selamlıyor.

0: Yani Todoro'dan benim anam ama onun bir arkadaşı da var aynı yaşta, Fatma Gül abla. Yani köyde onlar 2 yaş olarak.
1: Belki yaş ilerlemiş olabilir ama gönülleri hep gençtir değil mi Feriha Hanım?
0: Maşallah sağlık durumları çok iyi.
1: Çok iyi. Hep öyle olmasını diliyoruz. Sağlıklı evet, olsun canım. Hayatları, günleri.
0: Evet canım. Salı günü de benim eşim doğum günü vardı, kutlayamadım. Ona da nice nice sağlıklı yaşlar diliyorum. Allah onun başımıza eksik etmesin.
1: Hadi onun ismini de söyleyelim.
0: Onun adı Necati, lakabı Stanço.
1: Necati Stanço. Valla bir nedeni vardır. Teşekkür ederiz size efendim. Bütün Todorov'u İsperik'ten bizi dinleyen herkese selam dedik. Ve ilk türkümüzü dinletemiyoruz. Çünkü yine telefonumuz varmış. Sevda Harıl Harıl çalışıyor Bilana ile efendim. Hoş geldiniz.
2: İyi günler.
1: İyi günler.
2: Ben Sakıp Dolmakrepus'tan.
1: Buyurun Sakıp Bey.
2: Valla ben alındım şimdi, hep yaşlı diyorsunuz.
1: Hayır, yaşlı değil. Yaşlar günü insan, dünya kutluyormuş. Biz yaş, genç ruhluları kutluyoruz Sakıp Bey.
2: Biz yaşlı değil, tecrübe sahibi kişiler.
1: Ha, güzel söylediniz. Politikacılar gibi konuştunuz. Seçimlere katılmıyorsunuz. İsminizi görmedik.
2: Gönlü genç olan kişiler.
1: Tam öyle. Çok doğru. Tamam.
2: Yani ben öyle diyorum, yani biz ruhu genç, her şeye genç, tecrübe sahibi. Böyle yaşlı dedikten sonra ben biraz alınıyorum. Alınmıyorum da her nasılsa yaş denen şey rakamdan ibaret.
1: Tabii ki o bir rakam.
2: O bir rakam. İnsanın gönlü genç olsun. Sizler nasılsınız? İyisinizdir.
1: Biz çok iyiyiz. Böyle bir günde bizi böyle arayan, bizim halimizi soran, böyle günleri kutlayanlara bizler teşekkür ediyoruz ve memnun oluyoruz Sakıp Bey.
2: Ben biraz önce biraz dedim, alındım, alınmadım da dediniz hep aynı kişiler arıyor. Ben de aynısını söylüyorum da bana da kızıyorlar herhalde. Hatta bana yazdılar bile şeyden, Messenger'dan. Niye böyle konuşuyorsunuz diye yazsınlar. Her aynı kişiler aramasın. Herkes yani dinlesin, bazen 20 günde bir ayda bir arasınlar yani.
1: Evet, o mesaj sizin ağzınızdan çıktı. Biz de iletiyoruz Sakıp Bey.
2: Oldu. Size de iyi çalışmalar. İnşallah görüşürüz yakında.
1: Görüşürüz Sakıp Bey. Kırcalı'nın Dolmakrepus köyünden Sakıp Erbaş bizi aradı ve ilk türkümüzü dinletme zamanı geldi. Bakalım hangi türkü var sırada, sürpriz olsun.

Evet, Hüseyin Ramadan Uf'u dinledik bir gelin türküsüyle. Hemen telefonumuzu alıyoruz. Efendim, söz sizde, buyurun. Evet, vazgeçmişler bizi aramaktan herhalde, beklemekten, ama tekrar bekliyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, bize sabah erken Mehmet Davut yazmış ve neler yazmış bize. Selam, saygı, diğer Bulgaristan Radyosu Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. Dünya Kahve Günü hepimiz için kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Atçe Recep ise bir şey yazmamış ama bir fotoğraf. Hani hep anlatıyoruz ya, bütün hafta böyle çükündürme macunu yapıyoruz. Altında bir cezve sürülmüş ve böyle kor üzerinde bir kahve cezve. Yani bir cezve kahvesi. Bizler de Atçe Recep'in efendim Dünya Kahve Günü'nü kutluyoruz. Gülseri Elman Koç'ta. Selam radyo, nasılsınız? Sobam yanıyor, köyde durmak yok. Kışlık yapıyorum dışarıda, bugün Dünya Kahve Günü. Ben de bugünkü kahvemi radyo çalışanlarla paylaşayım dedim. Buyurun gelin bir yudum kahveyle sohbeti köyü tatlanan koyu sohbetlere, dostluğa, dostluğu baki sevdiklerim, her gün dileklerim, iyi ki varsınız. En sert kahve bile sevdiklerinin sıcak sohbetiyle yumuşacık bir keyfe dönüşür ve ben bugünkü günü sizinle paylaşmak, hoşça ve dostça kalın, beni seven herkese Dünya Kahve Günü kutlu olsun demiş ve kocaman Lütenitsa tavanın yanı başına bir cezve kahve ve bahçesinden böyle güzel çiçekleri bize armağan etmiş. Teşekkür ettik ve mesajları okumaya devam ediyoruz. İlhan İsmail bize yazdı. Bir cümle. Ben Razgrad Vladimirovci'den. İlhan İsmail, bütün traktöristlere selam ediyorum. Ekim ayı demiş, unutmuyoruz. Tarlalarımızda buğdaylar, arpalar efendim toprakla buluşuyor. Bereketli olsun bu yıl olduğu gibi. Tanju Ahmet bizim genç dostumuz. Merhaba Bulgaristan Radyosu ekibi. Kahvenin güzel kokusu, sıcak bir sohbeti ve dostluğu hatırlatır. Bugün bir fincan kahve eşliğinde sevdiklerinizle güzel anlar paylaşmanız dileğiyle. Kahveniz bol, sohbetiniz keyifli, gününüz güzel olsun. Tüm kahve sevenlerim, 1 Ekim Dünya Kahve Günü kutlu olsun. Sevgilerimle diye yazmış Şumen'in Zagoriçe köyünden Tanju Ahmet. Bizler de efendim teşekkür ediyoruz ve sıradaki güzel türkümüzü kahve yerine fındık toplayacağız. Şimdi 4 ses 5 saz topluluğundan Nazif Halil söyleyecek. Fındık topladım, fındık.

Sevgili dinleyiciler, son mesajları toparlamaya çalışıyorum. Neşe Özgür bize yazdı. Merhabalar, ben Neşe. Şu an siz iki Tançova'da dinleyen dayım Metin için sizden Barış Manço'dan bir şarkı istiyorum demiş. Bugün Barış Manço'dan şarkımız yok Neşe Özgür. Ama yerli türkülerimiz bol. Hatta böyle uzun bir liste var. Sizi dinleyen herkeslere selam olsun. Sevgiler, Gülüm ve Ramo. Sizi de çok özledim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler. Gülüm ve Ramo kim olduklarını herhalde biliyorlar. Veki Tançova'dan Neşe Özgür'ün güzel selamlarını, uzaktan gelen selamlarını kabul etsinler. Burgas'ın Bilka köyünden Fatma Mehmet bize yazdı. Selam, ben de bütün yaşlılar gününü kutluyorum. Annem 86 yaşında, kaynanam ise 92 yaşındaydı. 28 gün önce vefat etti demiş. Sevgili Fatma Mehmet, annenize kocaman selamlarımızı ellerinden öpüyoruz. Kaynanızdan dolayı da buradan efendim başınız sağ olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Allah herkese böyle uzun, güzel ömür, huzur dolu günler versin diyoruz. Ve bakalım diğer mesaj. Muazzez Zahit, ben Ruynu'dan Muazzez. Bu yaşlılar günü vesilesiyle benim hem komşum hem Aret anam Pembegül anamı yerine tuttuğum 90. yıl dönümünü kutluyorum. Hem geçmiş olsun diliyorum, herkese de selamlar olsun diye yazmış Muazzez Zahit Ruynu'dan. Ne kadar çok komşu, ne kadar çok sevdiklerimiz varmış ve boşuna ki yaşlılar gününü kutlamıyoruz sevgili dinleyiciler. Dün demiştik. Yaşlılar bizim annelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz. Bir ailede yaşlı varsa, büyük varsa o ailede yetişen çocukların terbiyesi bir başka oluyor. Bunu her zaman söylüyorum ve günün birinde inşallah bizler de yaşlı oluruz. Aynı sevgiyi, aynı saygıyı bizim de görmemizi Allah'ımız nasip eyler diyerek buradan Fatma Mehmet teşekkürlerini iletmiş. Bakalım başka mesaj kalmasın. Çünkü haftaya pazartesine kadar biliyorsunuz canlı yayınımız yok. Sevgili dinleyiciler, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Bilana Harizanova, kendisi bir müzisyen. Sevda Dükancı'yı zaten biliyorsunuz. Kahve ondan sorulur, müzik ondan sorulur ve tabii ki ben Şevki Çakır adına da hem kahve gününüz, günümüz, hem müzik günümüz, hem de Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun diyerek huzurunuzdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Selime Aziz söyleyecek. Leblebi koydum tasa. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.